Keter. Sacarrópame. Melancate. Papa choco de creer. Arpache papco de Sabi. Sada kush redi. Jo kabhi kabhi kush redi. Aur koi sada kush redi. Sada kush redi.